0: 法国总统马克龙在土耳其安卡拉出席北约峰会期间表示，法国及相关国家将继续履行对乌克兰的支持承诺，并进一步加强对乌支持力度。马克龙透露，支持乌克兰的志愿联盟将于7月13号在巴黎举行新一轮会议。他表示，此次会议将围绕打击影子舰队、提升乌克兰防务能力、动员相关产业支持乌克兰等议题展开。会议期间，各方将有望宣布更多新的支持措施，同时安排开展联合军事演习。
1: Et donc, sur l'Ukraine, nous avons réaffirmé évidemment nos engagements, réaffirmé aussi les moyens que nous y mettons. Le 13 juillet prochain, à Paris, la coalition des volontaires se réunira à nouveau. Ce sera l'occasion sur la lutte contre la flotte fantôme, des initiatives capacitaires nouvelles, la mobilisation de notre industrie au soutien de l'Ukraine, de faire des annonces supplémentaires et de programmer aussi des exercices ensemble.
0: 志愿联盟是由多个支持乌克兰的国家组成，主要围绕向乌克兰提供安全保障、军事援助以及战后重建支持展开协调。马克龙此前多次表示，欧洲需要加强自身防务能力，并继续为乌克兰提供长期的支持。凤凰卫视金亮江心法国巴黎报道。
2: 在安卡拉举行的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安表示，将继续向乌克兰提供武器支持，同时也将继续推动俄罗斯重返谈判桌。土耳其专家分析，未来土方仍然坚持在俄乌问题上保持平衡立场。
3: 土耳其总统埃尔多安在首都安卡拉举行的北约峰会上表示，土耳其除了继续向乌克兰提供本国军备援助外，还将通过优先需求清单机制持续提供支持，同时也将利用外交渠道推动俄方重返和平谈判。土耳其专家分析，在俄乌问题上，土方将持续保持中立立场。
4: Türkiye'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu desteğin temel bir kimyası var. Zırhlı araç gönderiyoruz ama Rusları öldürme maksatlı değil, Ukraynalıları koruma maksatlı. Şimdi Türkiye'nin özellikle bu yaklaşımı bir karşılık buldu. Yani Ruslar da aslında bu şekilde bu yani bir NATO üyesi ülke, NATO üyesi ülkelerle ilişkileri var, Ukrayna ile ilişkileri var, Rusya ile de ilişkileri olduğu gibi burada kendine özgü bir denge oturdu. Ve Ruslar da bunu kabullendi. Çünkü Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu jeopolitik katmandaki diğer çabalar, yani pek çok alanlarda etkisini ortaya koydu.
3: 因在叙利亚的利益冲突，以美国为首的多个北约国家对土耳其实施制裁，限制出售武器。埃尔多安在峰会上表示，如果想让北约体系升级，就应取消盟国之间在防务合作和国防工业领域设置的各种限制。专家认为，作为北约战略边缘，土耳其的军事力量对北约至关重要。
4: Türkiye NATO içerisinde olan ama kabiliyetleri çok gelişmesin istenmeyen bir ülkeydi. Şimdi ama şartlar yani jeopolitik riskler Türkiye'nin jeopolitik kabiliyetlerinin gelişmesini NATO adına önemli ve değerli kılıyor. Çünkü ihtiyaçları var buna. Yani çünkü sonuçta Türkiye istikrarsızlığın olduğu alanlara komşu onları etki edebilme kabiliyeti var.
5: 专家分析认为，土耳其长期在俄乌问题上保持平衡，但是随着局势的变化，保持这一平衡变得愈发困难。而且一旦土耳其失去平衡，这将会对整个北约产生不利影响。凤凰卫视米尔扎提，土耳其安卡拉报道。
2: 下节回来继续关注。福建晋江鞋厂火灾已导致28人身亡。台风巴威接近日本民众加固房屋。

0: 土耳其总统埃尔多安在首都安卡拉举行的北约峰会上表示，土耳其除了继续向乌克兰提供本国军备援助外，还将通过优先需求清单机制持续提供支持，同时也将利用外交渠道推动俄方重返和平谈判。土耳其专员分析，在俄乌问题上，土方将持续保持中立立场。
1: Türkiye'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu desteğin temel bir kimyası var. Zırhlı araç gönderiyoruz ama Rusları öldürme maksatlı değil, Ukraynalıları koruma maksatlı. Şimdi Türkiye'nin özellikle bu yaklaşımı bir karşılık buldu. Yani Ruslar da aslında bu şekilde bu yani bir NATO üyesi ülke, NATO üyesi ülkelerle ilişkileri var, Ukrayna ile ilişkileri var, Rusya ile de ilişkileri olduğu gibi burada kendine özgü bir denge oturdu. Ve Ruslar da bunu kabullendi. Çünkü Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu jeopolitik katmandaki diğer çabalar, yani pek çok alanlarda etkisini ortaya koydu.
0: 因在叙利亚的利益冲突，以美国为首的多个北约国家对土耳其实施制裁，限制出售武器。埃尔多安在峰会上表示，如果想让北约体系升级，就应取消盟国之间在防务合作和国防工业领域设置的各种限制。专员认为，作为北约战略边缘，土耳其的军事力量对北约至关重要。
1: Türkiye NATO içerisinde olan ama kabiliyetleri çok gelişmesin istenmeyen bir ülkeydi. Şimdi ama şartlar yani jeopolitik riskler Türkiye'nin jeopolitik kabiliyetlerinin gelişmesini NATO adına önemli ve değerli kılıyor. Çünkü ihtiyaçları var buna. Yani çünkü sonuçta Türkiye istikrarsızlığın olduğu alanlara komşu onları etki edebilme kabiliyeti var.
0: 专家分析认为，土耳其长期在俄乌问题上保持平衡，但是随着局势的变化，保持这一平衡变得愈发困难。而且一旦土耳其失去平衡，这将会对整个北约产生不利影响。凤凰卫视米尔扎提，土耳其安卡拉报道。
2: 下节回来继续关注。福建晋江鞋厂火灾已导致28人身亡。台风巴威接近日本民众加固房屋。

0: jeopolitik riskler Türkiye'nin jeopolitik kabiliyetinin gelişmesini NATO adına önemli ve değerli kılıyor. Çünkü ihtiyaçları var buna. Yani çünkü sonuçta Türkiye istikrarsızlığın olduğu alanlara komşu, onlara etki edebilme kabiliyeti var.
1: 专家分析认为，土耳其长期在俄乌问题上保持平衡，但是随着局势的变化，保持这一平衡变得愈发困难。而且一旦土耳其失去平衡，这将会对整个北约产生不利影响。凤凰卫视米扎提土耳其安卡拉报道。
2: 下节回来继续关注。福建晋江协场火灾已导致28人身亡。
1: 台风巴威接近日本民众加固房屋。